0: Russia 俄罗斯 Bogdan 好，哎，那个是看看，这个就是一个俄罗斯的套娃啊，可以把它打开来看看，看看，哎，哇，来帮忙一下，哇。从大到小的祝福
1: это как обозначает семью, то есть много детей, чтобы была большая семья, то есть много разных уровней.
0: 好，满满的祝福，太美了，太美了。好，让我们期待贺琳的表演。
2: Benim için müzik bir yoldur. Samimi duyguları ve hikayeleri taşıyabilir. Nesilden nesile. Her geçen yıl daha da uzar.Türkiye'de her ayrılış bir karşılaşmadır. Her melodi bir mirastır. Balama geçmiş yılları anlatır. Ney flütü uzaktan çalar. Kadim şarkılar yolculuğumuzda bize eşlik eder. Eşsiz izler bırakır.İpek yolunda yol boyunca karşılaşırız. Üsküdar yolunda diye bir şarkı var.